Yani sessiz, kendine bağlı. Bir de olarak büyüdüğüm babacığımda kendine tutabiliyordum. Bu işin daha uygun ve tutarsaydım. Bizler de bu işin kontrolü için. Diğer bir kısım, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim, kendim,